0: tamam. Bir şey olmuşsunuz artık kanka. Tamam.
1: Just feel that most of the time.